yüksek dimenik elleri. Etvaliyalı fıları hibbuli. Ne kıvarcının ayı, ne kıvarcın uhira. Ne keyni tıladı ordu sinav. Uli uderdin, uli uderdin.